0: Wasi, Wobeye ye, Oyeni, Wobabe ye, ha ha ha. Wobeye ye, Nemoso, Wobe Seria Fim Wasi. Food ye, Beradi, Namina, Wanidasu. Wobeye ye, Wobeye ye. Wasifwa ye ye.
1: Bimpo!